Ayo hadi yine. Ayo yame değil mi? Mesela ayo yame. Ya ama o yeni ev bıraktım ama. Hey! Rengi kıyı ya da utabu. Ma vete sakın ama. Vete sakın ama. Vete sakın Now and then I'm pulling. Now bear my way. Your arms are tattered. Your toys. Your chain. Your mama can't get it.